0: Nå, Wenk, Wenk ist schmal.
1: Düşlerimle uyandım. Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo, vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam lo. Sevmişem ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişem lo, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenimi güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişem lo, seni alnından öpmek için. Sizlere sözümüzdür. Biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına lo, zafer halaylarına.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha Şehitliği, Zerre Sümer Parkı, Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi, alo sev banca suhiri.
5: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Ece Ciberko, Abqaz Şirin, Dela Nazdar, Sarhat ve Mgodarpken zamanı kurdi khastı bun. Keremken, Godarpken, Cotiyar Delal, dur emi bin bir gecinde. Sarhat o.
1: Ben zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kurdi, zamanı kur

İyice göstereyim delali. Mühendis Rani göderken bir şey bir reklam yap, bir şey reklam yap. Ve gelin. Gelin payım atın, benim payımı yiyin. Koy kapak oynayın diysem. Bevrene. Harififi.

0: تریاکی بون به نجداری اکر راست تی درباس گیرن. ری اکدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 آنجی الو 153
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: www.bumblet.com.tr وی مال پریجبی نکن دشیان روشنه ده ویشواره گلکی پیویس به ده bumblet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا bumblet.com.tr زیارت بکن
4: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
3: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek kharin etene ve khandin. جان و جگر اجاق باشه لبند آویه لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چیکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
7: رکلامları دینلدینیز
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

İşte kuşları da loli peme kat yaşandı nimisan diye. Oh my. Ere nimisan diye selav keko evidarın baş bi. Dest hoş bu program cüvane ket hana davakari bila çavar. Hane giyen. Bu kurban bim. Hane kane ev dengi tse derkhinem. Eko dengi ekbat derkhini. Hane amin strana kişlere danin. Tu amadey deng bedan müzika hazede biken. Bila hamuj khava şerin şiar bin. Cüvan haca çav bila çav amin godar biken. Godar neca peyama kuşmeri ati şandın. Jü Norveja şavati kuna. Khoşe yani. Şeş meh. Roja şaş meşebe ve alhasıl menedit yedi beyjen ilk kesi kulü verin. Je amedi haya Norveca usluğe silavu gulav duna bako bostanın gülistanın şi vere keremken billa çao cuan hacı godarken hana giyen diyariş bota malbatı ite güçtü yap derdur itek herkesi ko Norveçne çayvan destevan da u bernume godarken dengi bedeni bifirin begine govende keremken çao bella çao godarken cuan hacı.

Melek Batari Necel Saz Sınavı Kulava Haskeli Dönem Bakı Bostanı Gülistanışı Böyle Tavar Oşi Derket Yemme Gül Şuha Demek derece derketi galaki germe Yani henci germe ne ha Hedi hedi bana germe de be Önce lele ne Önce he lele ne ne mesela Lolo ima he mana şuha Demek kumuş böyle gut vitamina D Aha ama debken D anku Dellekhen Dura ne bicen ki gut Çıma ne gut Yemine ki az bekhoa Demek için ben Tavar Oşi Az Juhar Rashim deme ben Rash Esmer Gudan Ece yani kim ektav mıt Kim ektav mıt Mıntıkı az dışavıtım yani Fifi hemen Rash bi ya Doçu ya Palatina Zevi Avdani kiri Juhar Tavar Oji li kısya li daya Tavar Oji vitamini Khoş yana li Deme zede Tıber bimini Dibi çi Dibi şelomel Şelomel çiye deme ku baran de var ya Ser khani Avdhat khari her der Şeyladı bu yani ber avet anet ki tu bemeşi de gotun şelomelu ya. Yani av herci şele yani tu nukay bemeşi. Yani tavar ojeci va ya dama zede mabbeğem çiletin yandı bana ciğer. Ciğerin amade. Selam. Selam.

Ali. Velhasıl hune bine ciger. Vitamin kerimleri mi atışmış? Bineken hani erzan önce ne bu hane? Yani iki basına lukabıdın. Dağım kuğun rızgar beben. Hemen herkes bu yani her hoş. Dervazi sosyal medyaydı bu. Dikine qeyrin, dikine gazi. Xade o basa, basa avqası baran. Em paratin, haliyan, şavatin. Yani ber barani. Enha keremken. Selamu gulav. Yani hindi dükkanın keyfi bekleyin gibi gelmeyi ha. Hey gelmeyi desmini hekir ya. Selamu gulav.

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam PET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi alo sev panca suhiri.
6: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
7: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
5: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur İçi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Üciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Radyo Veng.

0: yıl kuçeye, li bazaran u parkan, li her deri u her gavi, bi zimane xwe baxivin, bi kenin u xewnan bibînin. Zimane me her tiştê me ye, zimane me hêlin u hebûna me ye.
1: Çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, çıra, ç

0: Reklamlar.
1: Le bajare dirukil amede. Unjibor revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekin al lahmacun pide u künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı. Jibo kesin ku tama de ve khasanen. Jibo amede.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araç

0: güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Diyarbakır'daki Çandamet Kongre Merkezi'nde "Komin Belediyedir, Belediye Komündür" şiarıyla konferans düzenliyor. İki gün sürecek konferansa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile çok sayıda siyasetçi konferansa katıldı. Fransa'nın Avignon kentinde düzenlenen halk toplantısında konuşan DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, barış süreci ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürece yönelik sosyal medyada yürütülen tartışmalara da değinen Öcalan, barış ve çözüm çabalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Öcalan ayrıca önümüzdeki dönemde devlet heyetiyle yeni görüşmeler yapılabileceğini ve yasal düzenlemelere ilişkin adımların gündeme gelebileceğini dile getirdi. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü konferansı çağrıcılarından Rıza Türkmen, eşit yurttaşlığa dayanan demokratik, çoklu bir demokratik cumhuriyet istiyoruz, demokratik cumhuriyetin motorunun halk olması lazım dedi. Anka Dil Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Kürtçe Çalıştay'ı tamamlandı. Çalıştay'da Kürtçenin inkar ve yasaklanma süreçlerine değinilerek Kürtçenin statü kazanabilmesi için mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı. DEM Parti Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınayan açıklama yayımladı. Açıklamada Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınıyoruz, can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için etkin ve şeffaf bir soruşturmanın ivedilikle yürütülmesi gereklidir. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir. Bu tür saldırılar kabul edilemez denildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin Genel Merkez Yöneticisi Mehmet Öner, Türkiye'nin umut hakkı noktasında düzenleme yapmaması halinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yaptırım haritası çıkarması gerektiğini söyledi. MET Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin, cezaevlerinde devam eden hak ihlallerine işaret ederek "Eğer barış, demokrasi, huzur ve adalet istiyorsak işe cezaevlerinden başlamalıyız" dedi. Stuttgart'ta düzenlenen halk buluşmasında konuşan siyasetçi Gülten Kışanak, halkın örgütlü gücü, demokratik siyaset ve kadın öncülüğünün özgür ve demokratik bir geleceğin inşasındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in 96 CHP'li milletvekiliyle düzenlediği toplantıya ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi sözcüsü Müslüm Sarı, bu toplantıda CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in görevinin iptal edilebileceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka iptaline tepki gösteren kadınlar, kararın erkekler için alınmış bir karar olduğunu vurguladı. Tarım kentlerinde birçok intihar ve silahlı saldırının altından tefecilik çıkıyor. Bismil'de her yıl 15-20 aile göç ediyor. Çiftçiler toprak satmaya başladı ve iki büyük fabrika iflas bayrağı çekti. Post cihazı tefecilerinin türediği ilçede bazı kişiler aile fertlerinin alıkonulmasıyla tehdit ediliyor. Avrasya Tüneli bir aracın yangın söndürme ünitesine çarpması sonucu trafiğe kapatıldı. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı. Ağrı'nın Hamur ilçesinde öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan, gördüğü mobbing sonrası yaşamına son verdiği iddia edildi. Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Zekreş köyünün sakinleri 90'lı yıllardan bu yana yasaklı olan Dağda yaylasında hayvanlarını otlatmak isterken korucuların silahlı saldırısına uğradı. Korucular akşam saatlerinde Nas köyünden geçmek isteyen köylülere saldırdı. Ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı yurttaşlar tarafından kayda alındı. Saldırıya uğrayan köylülerin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Dün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de 6 belde ile 362 mahallede belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtar ve ihtiyar heyetleri seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre beldelerin 4'ünü AKP, birini MHP, birini de CHP kazandı. Demokratik bir İran'ı birlikte örüyoruz konferansına katılan Beluç ve Lor temsilcileri, İran'daki değişimin bütün kesimlerin ortaklaşmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. İran dün akşam saatlerinde İsrail'e hava saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail, hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğu ve söz konusu saldırıların geri püskürtüldüğü açıklaması yaptı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Van 23 derece, Urfa 37 derece, Muş 27 derece, Şırnak 31 derece, Batman 36 derece, Hakkari 26 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.10, Euro 53.16, gram altın 6.374 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: www.bumbleit.com.tr We mal perejbi neken deşyana roşana da ve şuvara geleki pevis be. De bumbleit.com.tr de hunde karen hem biletin şano, sinema, konsert o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemşi huneru keyf haşi bişopinin o beşar beben. O ev mal per, bizmani Kurdi, Türki o İngilizi hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir mal pera bumbleit.com.tr ziyaret bikin.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
9: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Tezgel Marketler'de 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam PET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Diyarbakır'daki Çandamet Kongre Merkezi'nde "Komin Belediyedir, Belediye Komündür" şiarıyla konferans düzenliyor. İki gün sürecek konferansa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile çok sayıda siyasetçi konferansa katıldı. Fransa'nın Avignon kentinde düzenlenen halk toplantısında konuşan DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, barış süreci ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürece yönelik sosyal medyada yürütülen tartışmalara da değinen Öcalan, barış ve çözüm çabalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Öcalan ayrıca önümüzdeki dönemde devlet heyetiyle yeni görüşmeler yapılabileceğini ve yasal düzenlemelere ilişkin adımların gündeme gelebileceğini dile getirdi. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü konferansı çağrıcılarından Rıza Türkmen, eşit yurttaşlığa dayanan demokratik, çoklu bir demokratik cumhuriyet istiyoruz, demokratik cumhuriyetin motorunun halk olması lazım dedi. Anka Dil Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Kürtçe Çalıştay'ı tamamlandı. Çalıştay'da Kürtçenin inkar ve yasaklanma süreçlerine değinilerek Kürtçenin statü kazanabilmesi için mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı. DEM Parti Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınayan açıklama yayımladı. Açıklamada Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınıyoruz, can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için etkin ve şeffaf bir soruşturmanın ivedilikle yürütülmesi gereklidir. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir. Bu tür saldırılar kabul edilemez denildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin Genel Merkez Yöneticisi Mehmet Öner, Türkiye'nin umut hakkı noktasında düzenleme yapmaması halinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yaptırım haritası çıkarması gerektiğini söyledi. MET Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin, cezaevlerinde devam eden hak ihlallerine işaret ederek "Eğer barış, demokrasi, huzur ve adalet istiyorsak işe cezaevlerinden başlamalıyız" dedi. Stuttgart'ta düzenlenen halk buluşmasında konuşan siyasetçi Gültan Kışanak, halkın örgütlü gücü, demokratik siyaset ve kadın öncülüğünün özgür ve demokratik bir geleceğin inşasındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in 96 CHP'li milletvekiliyle düzenlediği toplantıya ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi sözcüsü Müslüm Sarı, bu toplantıda CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in görevinin iptal edilebileceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka iptaline tepki gösteren kadınlar, kararın erkekler için alınmış bir karar olduğunu vurguladı. Tarım kentlerinde birçok intihar ve silahlı saldırının altından tefecilik çıkıyor. Bismil'de her yıl 15-20 aile göç ediyor. Çiftçiler toprak satmaya başladı ve iki büyük fabrika iflas bayrağı çekti. Postyazı tefecilerinin türediği ilçede bazı kişiler aile fertlerinin alıkonulmasıyla tehdit ediliyor. Avrasya Tüneli bir aracın yangın söndürme ünitesine çarpması sonucu trafiğe kapatıldı. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı. Ağrı'nın Hamuru ilçesinde öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan, gördüğü mobbing sonrası yaşamına son verdiği iddia edildi.
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Zekreş köyünün sakinleri 90'lı yıllardan bu yana yasaklı olan Dağda yaylasında hayvanlarını otlatmak isterken korucuların silahlı saldırısına uğradı. Korucular akşam saatlerinde Nas köyünden geçmek isteyen köylülere saldırdı. Ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı yurttaşlar tarafından kayda alındı. Saldırıya uğrayan köylülerin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Dün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de 6 belde ile 362 mahallede belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtar ve ihtiyar heyetleri seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre beldelerin 4'ünü AKP, 1'ini MHP, 1'ini de CHP kazandı. Demokratik bir İran'ı birlikte örüyoruz konferansına katılan Beluç ve Lor temsilcileri, İran'daki değişimin bütün kesimlerin ortaklaşmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. İran dün akşam saatlerinde İsrail'e hava saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail, hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğu ve söz konusu saldırıların geri püskürtüldüğü açıklaması yaptı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Van 23 derece, Urfa 37 derece, Muş 27 derece, Şırnak 31 derece, Batman 36 derece, Hakkari 26 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.10, Euro 53.16, gram altın 6.374 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: لباجاری دیروکی لآمده اونجی با رویتی خارنی تینه و خاندن جانو جگر اجاق باشه لبنده ویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و کزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چیکرن لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبا کسین کو تامده و خاصانن جبا آمده
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
3: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla

özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için

0: 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam PET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
2: www.bambilet.com.tr Vi malperi jibi neken, deşiyana roşana da ve şuvara gerekip evis be. The Bambilet.com.tr'de hunde karan hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen dın bistinin. Hemşi huneru keyf haşi bişopinin o beşar beben. O ev malper, bismani Kurdi, Türki o İngilizi hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir malpera, Bambilet.com.tr ziyaret bikin.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tam adev hasanın jibo amedi.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
5: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Siz de mali o kuçeye, de bazaran o parkan, de her deri o her gavi, bu zamanı kwe bakıbı, bu kenunu kavnan bebinin. Zamanı me her tiştemeye, zamanı me hilinu hebunameye.

0: Reklamlar.
1: Tezgah marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
5: Can Ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti'nin düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda konuşan eş genel başkan Tuncer Bakırhan, kapıları kırarak yargı sopasıyla muhalefeti dizayn ederek cezaevlerini seçilmişlerle doldurmanın bu ülkeye hiçbir yararı yoktur dedi. Kürt kadınlarına yönelik ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanarak hakarette bulunan Rahmi Koç'a yönelik tepkiler devam ediyor. İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Avukatlar Grubu, Adalet İçin Hukukçular ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir'de Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin grup toplantısı talebi CHP grup yönetimi tarafından reddedildi. Kılıçdaroğlu yönetimi adına CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın CHP Meclis Grubu'na giderek CHP grup amirliğine başvuruda bulunduğu ve söz konusu başvurunun işleme alınmadığı duyuruldu. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mağduriyete sığınarak CHP'den kaşış planları yapanları milletimiz er geç görür, bunlara asla itibar etmez dedi. Yeni yasama döneminde meclise gelmesi beklenen düzenleme kabul edilirse 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edilecek. Böylece Türkiye'deki resmi tatil süresi 16,5 güne çıkacak. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin bu yıl ikincisi düzenlediği Gurbet Elli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı. Başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. CHP Grup Başkanlığı Meclis Başkanlığı'na yarınki grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağına dair bildirim yaptı. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrası yaptığı açıklamada yarınki grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Alevi inancında mekanların kutsallığının toplumsallığıyla açıklanabileceğine dikkat çekerek hafızanın taşıyıcı parçaları yok edildiğinde toplumsallık da parçalanır, Aleviliğin geleceği kutsal coğrafya ile toplumsal hafıza arasındaki bağın yeniden güçlendirmesine bağlıdır dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada mahkeme olayda kusurları bulunduğu iddia edilen Yunus Emre Belediyesi'nde çalışan 6 kamu görevlisi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan açılan kamu davasının aynı olayla ilişkin yürütülen ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Diyarbakır surlarına çıkarak intihar etme girişiminde bulunan 3 çocuk babası Emin Uyan görevliler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Diyarbakır'ın Bağlar Merkez ilçesinin Kaynartepe mahallesinde 3 katlı bir apartmanın son katındaki evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eğitimsen Ağrı Şubesi intihara sürüklendiği iddia edilen Irmak Ayşe Koparan'a dair Koparan'ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan süreç bütün yönleriyle araştırılmalı, idari uygulamalar, verilen kararlar, reddedilen talepler incelenmelidir açıklaması yaptı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eskişehir Beylikova'da 2007'de kaybolduktan sonra yaşamını yitirmiş halde bulunan Sultan Aydın'ın babası tarafından katledildiği ortaya çıktı. Kırıkkale'nin AKP'li keskin belediye başkanı Ekmel Cönger'e rüşvet suçlamasıyla 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü silahlanma ve uluslararası güvenliğe ilişkin yıllık değerlendirmesini yayımladı. Verilere göre nükleer silaha sahip ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve İsrail'in 2025 yılında nükleer cephaneliklerini modernize ettiği ve güçlendirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel koordinasyon merkezi olan Hatemül Enbiya karargahı, İsrail ile yaşanan son gerilimin ardından askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma ulusal gücün iki kanadıdır. Ne sahayı terk ettik ne de müzakere masasını, dedi. İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Suriye'nin başkenti Şam'ın Neşha bölgesi ile Deran'ın Tafas ilçesindeki kırsalına düştü. Çin'in onayladığı beyin çipi sayesinde felçli hastalar yeniden yazabiliyor ve cihazları düşünceyle kontrol edebiliyor. Teknolojiyi eleştirenler ise şu soruları soruyor. Düşünceler hacklenebilir mi? Beyin verilerinin sahibi kim olacak? İnsan ile yapay zeka arasındaki sınır silinecek mi? Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: www.bambilet.com.tr Wi mal perejbi neken de jana roşana da we jwara galaki pevisbe de bambilet.com.tr de hunde karan hem biletin şano sinema konsert o çalakin çandin yenden bistinin همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن. و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده. جبا آگاهی زیده تر مال پرا bambilet.com.tr زیارت بکن.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Ving.

vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi al vur sırtına.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti'nin düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda konuşan eş genel başkan Tuncer Bakırhan, kapıları kırarak yargı sopasıyla muhalefeti dizayn ederek cezaevlerini seçilmişlerle doldurmanın bu ülkeye hiçbir yararı yoktur dedi. Kürt kadınlarına yönelik ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanarak hakarette bulunan Rahmi Koç'a yönelik tepkiler devam ediyor. İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Avukatlar Grubu, Adalet İçin Hukukçular ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir'de Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin grup toplantısı talebi CHP grup yönetimi tarafından reddedildi. Kılıçdaroğlu yönetimi adına CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın CHP Meclis Grubu'na giderek CHP Grup Amirliği'ne başvuruda bulunduğu ve söz konusu başvurunun işleme alınmadığı duyuruldu. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mağduriyete sığınarak CHP'den kaşış planları yapanları milletimiz er geç görür, bunlara asla itibar etmez dedi. Yeni yasama döneminde meclise gelmesi beklenen düzenleme kabul edilirse 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edilecek. Böylece Türkiye'deki resmi tatil süresi 16,5 güne çıkacak. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin bu yıl ikincisi düzenlediği Gurbet Elli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı. Başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. CHP Grup Başkanlığı Meclis Başkanlığı'na yarınki grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağına dair bildirim yaptı. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrası yaptığı açıklamada yarınki grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Alevi inancında mekanların kutsallığının toplumsallığıyla açıklanabileceğine dikkat çekerek hafızanın taşıyıcı parçaları yok edildiğinde toplumsallık da parçalanır, Aleviliğin geleceği kutsal coğrafya ile toplumsal hafıza arasındaki bağın yeniden güçlendirmesine bağlıdır dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada mahkeme olayda kusurları bulunduğu iddia edilen Yunus Emre Belediyesi'nde çalışan 6 kamu görevlisi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan açılan kamu davasının aynı olayla ilişkin yürütülen ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Diyarbakır surlarına çıkarak intihar etme girişiminde bulunan 3 çocuk babası Emin Uyan görevliler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Diyarbakır'ın Bağlar Merkezi ilçesinin Kaynartepe mahallesinde 3 katlı bir apartmanın son katındaki evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eğitimsen Ağrı Şubesi intihara sürüklendiği iddia edilen Irmak Ayşe Koparan'a dair Koparan'ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan süreç bütün yönleriyle araştırılmalı, idari uygulamalar, verilen kararlar, reddedilen talepler incelenmelidir açıklaması yaptı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eskişehir Beylikova'da 2007'de kaybolduktan sonra yaşamını yitirmiş halde bulunan Sultan Aydın'ın babası tarafından katledildiği ortaya çıktı. Kırıkkale'nin AKP'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e rüşvet suçlamasıyla 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Stolkom Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü silahlanma ve uluslararası güvenliğe ilişkin yıllık değerlendirmesini yayımladı. Verilere göre nükleer silaha sahip ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve İsrail'in 2025 yılında nükleer cephaneliklerini modernize ettiği ve güçlendirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel koordinasyon merkezi olan Hatemül Enbiya karargahı, İsrail ile yaşanan son gerilimin ardından askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma ulusal gücün iki kanadıdır. Ne sahayı terk ettik ne de müzakere masasını dedi. İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Suriye'nin başkenti Şam'ın Neşha bölgesi ile Deran'ın Tafas ilçesindeki kırsalına düştü. Çin'in onayladığı beyin çipi sayesinde felçli hastalar yeniden yazabiliyor ve cihazları düşünceyle kontrol edebiliyor. Teknolojiyi eleştirenler ise şu soruları soruyor. Düşünceler hacklenebilir mi? Beyin verilerinin sahibi kim olacak? İnsan ile yapay zeka arasındaki sınır silinecek mi? Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam PET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
5: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
9: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
10: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: www.bumblenet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
5: Reklam kazandırır. No Wing, Wing'e şimal.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wayne.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir seviş çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsam da.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

ولا بلي يا شتري وقادي سنه يا بخاطر طاسكي بإيفا.

Ware, betem hain çibim min kriye hayat eje tüneye. Le ez an hayiste kim kutumun dibisi, tu hertim ecem mini. Wek dayike gezem şevti her şev ez de dilorinim. Wek evin daliyek ne giştiye haskriye hatı tüm dile min dayı. Ware, ben ere ku çava tüne buna te eşkısiye dile min da. Ez itim bilorinim, ware. Bistrani gotim te dinim zaman. Ez qed ez bir nakım.

benim, hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az.

ağaç gibi uzak, hiç kimsemizin ikinesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsemizin ikinesin.

uykumun arasında çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

0: أحلى من الدار هنا.
1: نو بنك بنك شمال.